0: ya. Ha? Hangi Bedri? İyi Bedri var ya bak.
1: Ahmet. Lan ne var ki de hamta.
0: Şimdi de bak.
1: Ha ha ha.